Your touch.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına katıldı. Erdoğan, biz tarihiyle, büyük zaferleriyle, büyük mücadelesiyle büyük bir milletiz. Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yurtdışı hatlar üzerinden yürütülen tehditle şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde izinsiz görüntü alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyetinin Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı. Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası düzeyde aranan 39 yaşındaki M.A.K. Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Bye.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacminin 27,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. TÜİK Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %8,1 olarak gerçekleşti. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 903'e yükseldiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik hava saldırılarına karşı misilleme operasyonları düzenlediğini bildirdi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0

0: 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu? Uzak

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

kızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi tutuklandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da başladı. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik hava saldırılarına karşı misilleme operasyonları düzenlediğini bildirdi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii

ki Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Koca Memik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını göstermiştir değerlendirmesini yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman dün Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını belirterek arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız Alo Adalet 135 hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kayıp olarak arananların sayısının ise 20'ye yükseldiğini açıkladı.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira.

0: 24 kuruş, Euro 55 lira 90 kuruş, Sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir Bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece.
1: Hanımlar, beyler, yepyeni haftadan, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi ayın bu son gününde de keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. 31 Ağustos 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk çalışma gününde keyifli şarkıları eşlik eden dinleyicilerimizle birlikte unutulmaz anları da geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi müziğe keyifli bir örnek daha, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, haftaya muhteşem bir başlangıç yaptık. Yağışlarla geride bıraktığımız bir hafta sonuydu. Yepyeni bir mevsim, yepyeni bir aya da merhaba demek için sabırsızlandığımız anları geride bırakıyoruz. Bugün Ağustos'un son günü geride kalıyor değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar da sizlerin kulaklarına ulaşıyor her zaman olduğu gibi.

Hibrit antrenman, daha önce duydunuz mu bunu? Koşu mu, ağırlık mı, kardiyo mu, kuvvet mi? Ben neden birini seçmek zorundayım diyorsanız hibrit antrenman tam size göre olabilir efendim. Son yıllarda fitness dünyasında daha fazla konuşulan bu yaklaşım farklı antrenman türlerine

aynı programda buluşturuyor. Üstelik amaç her gün başka bir spor yapmak değil, asıl mesele kuvvet, dayanıklılık, hız ve en önemlisi mobilite ile kondisyon gibi farklı fiziksel özellikleri birlikte geliştirmek. Nasıl yaparız hibrit antrenman? Nedir bu hibrit antrenman? Detaylarıyla geliyoruz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, hibrit antrenmandan bahsediyorduk. Tam anlamıyla ne demek? Aslında birden fazla antrenman disiplininin aynı program içinde planlı bir şekilde bir araya getirilmesine deniyor. Biraz güç, biraz kondisyon ve niçin bu kadar bu popüler aslında? Ancak hibrit antrenman vücudun farklı özelliklerini aynı anda geliştirmeye odaklandığı için ağırlık çalışmaları kas gücünü ve kuvveti destekliyor, kardiyo çalışmaları dayanıklılığa katkı sağlıyor, mobilite egzersizleri ise hareket kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Sonucunda da ortaya daha kaliteli ve dengeli bir antrenman rutini çıkıyor.

Güne dair keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İbrit antrenmanı konuşuyorduk bugün. Sadece sporcular için olduğunu düşünmeyin İbrit antrenmanın. Akla saatlerce antrenman yapan

sporcular geliyor bazen ama böyle bir şey değil bu. Bu yaklaşım günlük hayatına hareket katmak isteyenler için de uyarlanabilir. Örneğin haftada 2 gün kuvvet antrenmanı yapıp bir gün koşmak bile hibrit programın bir parçası olabiliyor. Burada önemli olan antrenmanların kişinin hedeflerine ve kondisyon seviyesine göre planlanması.

31 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Hibrit antrenmanı konuşuyorduk değerli dinleyenler. Koşucuların yalnızca koşması gerektiği fikri artık biraz eski modada kaldı değil mi? Kuvvet antrenmanı koşu gibi dayanıklılık sporlarında performansı destekleyen tamamlayıcı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde ağırlık çalışan birinin de arada kardiyo yapması kondisyonunu geliştirmesine yardımcı olabiliyor. Kısacası biri diğerinin rakibi olmak zorunda değil efendim.

Günün keyifli şarkılarıyla festivali yolculuğumuz devam ediyor. Hibrit antrenmanı konuşuyorduk bugün sizlerle birlikte. Madem bunu konuşuyoruz, faydalarına da bakalım değil mi? Sürekli aynı egzersizleri yapmak yerine farklı antrenmanlarla çalışmak rutinin monotonlaşmasını engelleyebiliyor. Kuvvet ve dayanıklılığı birlikte geliştirmek günlük hayattaki fiziksel kapasiteyi de destekleyebiliyor. Merdivenden çıkmak, uzun süre yürümek, bir şey taşımak veya gün içinde daha fazla aktif olmak biraz daha kolay hale gelebilir. Bir de tabii işin motivasyon tarafı var. Bugün koşmak istemiyorsanız ağırlık çalışabilir, ertesi gün bisiklete binebilirsiniz. Spor rutininiz bugün ne yapıyoruz sorusuna biraz daha fazla seçenek sunuyor aslında.

Güne dair keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 31 Ağustos 2026 günlerden pazartesi bugün. Hibrit antrenmanı çok konuştuk bugün. Noktalayacağım artık. Ben hibrit antrenmanın cazibesi aslında şurada başlıyor. Ben sadece koşucuyum ya da ben sadece ağırlıkçıyım demek zorunda değilsiniz hibrit antrenman yapıyorsanız. Bugün kuvvet çalışıp yarın açık havada koşabilir, başka bir gün mobiliteye zaman ayırabilirsiniz. Sporun farklı alanlarından hoşlanıyorsanız hibrit yaklaşım hepsine programınızda yer açmanın oldukça pratik bir yolu olabilir. Kısacası hibrit antrenman sporu tek bir kutuya sığdırmak istemeyenlerin bir yaklaşımı diyebiliriz. Biraz güç, dayanıklılık, biraz hareket ve bolca çeşitlilik aslında. Vücudun da muhtemelen bu çeşitliliğe itirazı olmayacaktır, değil mi?

Festivalde iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir an dileyelim değerli dinleyenler. Kalp sağlığını korumanın ve yüksek faturalı dışarıda yeme alışkanlığından kaçınmanın yolu evde yemek pişirmekten geçiyor. Ancak evde pişirilen yemeğin ne kadar sağlıklı olduğu dondurucumuzda ve kilerimizde sakladığımız malzemelerle doğrudan bağlantılıymış. Bir doktor açıklama yaptı. Asla dondurucuma sokmadığım popüler bir gıda var dedi. Ona bakacağız hep birlikte, sizlerle birlikte. Kısa bir soluklanıyoruz. Sonrasında yeniden buradayız. Ayrılmayın.

Güne dair keyifli şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Kardiyolog dondurucuda bulundurulmaması gereken gıdayı açıkladı. Bu aralar sıkça da tüketiyoruz aslında. Ünlü kardiyolog dondurmanın kalp üzerinde çok etkisi olduğunu söyledi ve asla dondurucusunda yer vermediğini belirtti. Dondurma doymuş yağ bakımından son derece zengindir ve biliyorsunuz ki bunlar da kötü kolesterolü yükselterek kalp damarlarında plak birikmesine yol açıyor. İçerdiği yüksek şeker ve kalori miktarda kilo alımına, vücutta iltihaplanma ve damar sağlığının bozulmasına neden olması sebebiyle dondurucusunda asla dondurma bulundurmadığını ve asla da tavsiye etmediğini belirtmiş.

Güne dair sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın ben Tümerkan Söğütlü sizlerle birlikteydim. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın efendim haftanın ikinci çalışma gününde tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.

Canlı Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya ve de Can amcamız Murat İnce'ye armağan olsun. Yıldırım Budak Horasan Dağları, Murat Turan'dan Can ağabeyleri ve kardeşlerine, yoldaşı, kardeşi Özgür Düylekar, ağabeyleri Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Etem Akkuzu, Bayram Hocay, kardeşlerim Onur Tüzün, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya ve de Can amcamız Murat İnce'ye armağan olsun. Yıldırım Budak Horasan Dağları geliyor. Bu saatimizi değerli kardeşim Özgür Düylekar sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Özgür Düylekar'ın yüreğinden Eren Etem Akkuzu, Alp Altınışık, Engin Kaçara, Neco Dalmış, Oğulcan Altınışık, Caner Altınışık, Yunus Tepeli, Erkan Kılıç, Bayram Acay'a bolca selam olsun. Yine Özgür Düylekar ve Murat Turan'dan Zeki Altındal, Onur Bozan, Berat Sevim, Tufan Güçtekin, Onur Turan, Arda Ayıldız'a selam olsun. Ve benden de Özgür Düylekar'dan da Can ağabeyleri, kardeşleri Cesur, Sinan, Cihan Düylekar'a, Aliş Atılgan kardeşime, Saddam Yetüş'e, Gökhan Muhsin'e selam olsun. Gecemiz devam edecek. Bizde kalan yüreklerinize selam olsun. Bir kere daha Özgür Düylekar'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu saatimizi sevgili Özgür Düylekar sundu.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.
4: Sevgili dostlar, gecenin konusunu bir hatırlatayım. Kalbin birini gerçekten sevdiğinde mutluluk uzakta değil, onun adını andığın yerdedir. Kalbin birini gerçekten sevdiğinde mutluluk uzakta değil, onun adını andığın yerdedir. Ve gecenin ana cümlesi, aşk iki insanın aynı yerde olması değil, iki kalbin dünyanın bütün uzunluklarına, uzaklıklarına rağmen birbirine iyi gelmesidir. Aşk iki insanın aynı yerde olması değil, iki kalbin dünyanın bütün uzaklıklarına rağmen birbirine iyi gelmesidir. Çünkü insan gerçekten sevdiğinin adını andığında bile içinde bir bahar yaşar.
5: Ay ay.

Gamzeli yarim. İsmail, en çok canım sende yandı çünkü canımın bir parçasıydın. En çok sana öfkeliyim çünkü en çok seni sevmiştim. En çok senden kaçtım çünkü en çok sana güvenmiştim. Eserin diyor Gamzeli yarim kardeşimiz, İsmail kardeşimize böyle seslendi. Nefesin şeklinde bir mesajımız var. Süleyman Taner, seni sabırla sevgiyle bekliyorum. Gözüm yolda, gönlüm sende, seni çok seviyorum. Elbet bir gün nefesin dedi. Süleyman Taner'e nefesinden böyle bir mesaj geldi. Fatma'dan Mert Çakır'a, seni seviyorum, çok özlüyorum seni, sabret geçecek inşallah, sabırla bekliyorum seni aşkım, duamdasın diyor Fatma Mert Çakır'a, seni seviyorum, dualarımdasın dedi. Yine Eylem Çakır'dan, iki gözüme çeye, geciken her şeyi güzelleşeceğine inanıyorum, geciken her şeyin güzelleşeceğine inanıyorum, sana kavuşmak da buna dahil, canımın canı dedi Eylem Çakır MÇ'ye. Canının canı MÇ'ye Eylem Çakır'dan bolca selam var arkadaşlar. Gülden mesaj atmış, aynen abi anlattığın, benle Özgür gibi diyor. Sonsuz olursunuz Gülden Aydın, Özgür Düyleker. Sonsuz olursunuz dilerim kardeşlerim benim. Aşka ve sevgiye sahip çıkmak lazım. Aşka haram tutturmamak lazım. Gölge düşürmemek lazım sevgiye. İlerleyen günlerde ya da bir programımda aşk ve sonrasını, yani birliktelik ve sonrasıyla da alakalı ayrılıkları

da nasıl olması gerektiğiyle ilgili anlatılarım olacak. Hani devir var ya, bazen konuşuyoruz, evlenecek adam değil de günü geldiğinde boşanabileceğin, Allah hani kimseye yaşatmasın ama öyle adamlar, öyle kadınlar insanın karşısına çıkarsın. Çünkü bazen çok çirkinleşebiliyor. İyi günlerin, o güzel günlerin edinilmiş neyi varsa hiçbir şeyin kıymeti kalmamış gibi o hatır gönüller yıkılıyor ve insanlar birbirine çok kötü davranabiliyor. Orada adam nasıl olmalı? Biliyorsunuz adamlığın cinsiyeti yok arkadaşlar. Nafaka konusu vesaire, bunları ben daha evvelce canlı yayınlarımda çok anlattım. Özellikle nafaka konusunda mesela, yani beyler, çocuğunuz var 2 tane 3 tane neyse, yani bugün atıyorum devlet diyor ki aylık diyor 3000 lira 4000 lira, ya 3000 lira 4000 lirayla bir çocuk nasıl geçinsin bugün? Yani okula gitse gelse her gün yol parası değil, simit yese simit parası değil, bugün olmuş bir meşrubat 50-100 lira, bir ayran 50-100 lira, bir tost yese, bir simit yese, yani dolayısıyla her ne olursa olsun yollar ayrılmış dahi olsa insanlar, hele de evlatlar varsa, birbirlerinin tercihlerine saygı göstermeliler. Kırmadan dökmeden yola devam etmektir adamlık ve çoluğa çocuğa da sahip çıkmaktır adamlık. Bazen beyler çok ters davranabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bak şunu unutma. Ayrılığı göze alıyorsa bir adam, net söylüyorum ha gençler, size söylüyorum. Ayrılmayı bir hanımefendiden göze alıyorsan, onun yarın bir gün tercihlerini de göze almış olacaksın. Vay de, öyle efelenmek yok. Öyle ters yapmak yok. Nasıl olay oldu? O zaman bırakmayacaksın. Ayrılıkta herkes yoluna bakarken kimse kimsenin önünü kesemez. Böyle bir dünya yok. Keseceksen ayrılmayacaksın o zaman, o eli bırakmayacaksın, onun için mücadele edeceksin. O yüzden ben çok düşünün sonra evlenin diyorum ya. Tabii bu kırgınlıkları, bu parçalanmışlıkları 2 defa yaşamış bir ağabeyiniz ve üçüncüye devam eden bir ağabeyiniz olarak söylüyorum ki anlayın da, yani parça pinçik olduk yani da. Dayanamazsınız bazı şeylere, ben onu söyleyeyim size ha. Sevmesen de dayanamazsın bazen elde görmeye. Ama dayanacaksın. Adamlık burada başlıyor. Kusura bakma yani. Ben düz söylerim. Azerbaycan ağzıyla doğru söylerim. Canın yanabilir. Kusura bakma. Ya benimsin ya kara toprağın. Yok öyle bir dünya ya. O zaman bırakmayacaktın. Bıraktıysan hanımefendi de beyefendi de kendine bir yol çizebilir. Kusura bakma. Çizdiği yola da karışamazsın. Bu kadar basit. Canım teşekkür ederim. Çaylar geliyor Bakıranı'ndan. Allah razı olsun ekibe, teşekkür ederim. Şimdi beklettik kardeşlerimizi. Güzel bir istek var. Güzel bir istek de, yani nasıl bir güzel bir istek? Gülmedi felek. Yani böyle bir güzel istek. Halkımızın sanatçısı Mazlum geliyor. Gülmedi felek. Eray Demir, Mert Tokat, Nuri, Münir kardeşlerinden yoldaşları olan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Samet Kılıç, Mustafa Buğra Bozkurt, Fırat Karayazı, Veysel Çelik, Batun Şahin, Yasin Akbaş, Mesut Özcan yoldaşlarına Mazlum'dan Gülmedi Felek parçasını armağan ediyorlar ve diyorlar ki savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan kardeşlerim.

Eray Demir, Mert Tokat, Nuri Münir kardeşlerinden yoldaşlar olan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Samet Kılıç, Mustafa Buğra Bozkurt, Fırat Karayazı, Veysel Çelik, Batum Şahin, Yasin Akbaş, Mesut Özcan. Yoldaşlarına geldi bu güzel eser, Mazlum'dan Gülmedi Felek. Armağan olarak ve diyorlar ki, savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan kardeşlerim.

Bir mazlumdan bir başka mazlum eserine halkımızın sanatçısı Mazlum. Ömrümle geliyor Bedirhan Akdemir'in isteği. Bahtiyar Bedirhan Akdemir'den Mertcan Yazılı, Sinan Akkavak, Fırat Akkavak, Emircan Kaçar, Muhammed Kırkgözler, Hasan Akmehmet, Kazım Ergül, Yusuf Durmaz, Okay Karagülmez, Melih Zengin, Haydar Beşir, Savaş Akçay, İbrahim Genç, Egehan Beşir ve değerli büyüğüm Engin Kaçar'a Mertcan Yazılı, Dabadağ kardeşleri ya da Mertcan Yazılı kardeşleri, İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan'a çok selamları var. Mazlum söylüyor, ömrüm armağan olsun. Bedirhan Akdemir selam olsun.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Deniz Polat demiş ki aslan kardeşim Gürsel'im, Allah seni kurtarsın. Aslan kafese yakışmaz, seni seven Denon'dan mahallenin tadı tuzu yok. Sensiz dön gel artık kardeşim canım demiş Deniz Polat kardeşimiz. Ali demiş ki öncelikle selamünaleyküm Murat abim, ben Doğan Tepe'den Ali Memiş. Aslan ağabeylerim, bu arada Ali Memiş ve aleyküm selam. Aslan ağabeylerim Gökhan Memiş, Can Eke, Evren Tacioğulları, Görkem Çayır, Fatih Kara, Çağdaş Kırsakal, Furkan Gümüşsoy, Ufuk Güler Savaş, Ufuk Güler Savaş Akkanerk, kardeşlerim Osman Kış, Ensar Ayık, Yasin Yağız, Bob Yusuf Oral, Hüseyin Kılıç, Barış Özgül ve ismini sayamadığım tanıdık tanımadık tüm dostlarıma selam olsun. Rabbim değil mi Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan, sabır değerli büyüklerim kardeşlerim, unuttum sanmayın dedi. Doğan Tepe'den Ankara, Doğan Tepe'den Ali Memiş dostlarına böyle seslendi. Unutmadığını Ali Memiş ifade ediyor mesajında. Salih Uygun kardeşimizin isteği var. Gökhan Doğanay'dan Dayı şarkısını istemiş. Hazır mı arkadaşlar şarkımız? En azından şarkımız hazır. Salih Uygun. Abi selamünaleyküm. Ben Salih Uygun. Ve aleyküm selam. Bu arada Salih Uygun'un iki isteği daha var panelde. Dostları kapatmasın radyoyu. Salih Uygun'un bundan sonra iki isteği daha var. Biri Tülay Macuran'dan Üzülme. Bir diğeri Mustafa Yavuz'dan Kardeş. Peş peşe inşallah yapacağız. Selamünaleyküm, ben Salih Uygun. Gökhan Doğanay'dan Dayı şarkısı. Abilerim Ömer Kutay, Baran Ayhan Kaçay, Engin Kaçar, Doğan Koray Kabadayı, Doğan Koray Kabadayı, Engin Kaçar, Doğan Koray Kabadayı.

Baba dayı Barış Kurt, Gazi Yıldırım'a gelsin. Bedenler tutsak olsa da Umut Asıl mahkum olandır demiş. Şimdi değerli kardeş Salih Uygun, hakkını helal et. İsimleri tanıdığım için mesela Engin Kaçar. Engin diye yazmışsın. Yani benim hatam değil, hakkını helal et, olur mu abim? Şöyle bir daha toparlarsak Salih Uygun'un mesajını. Gökhan Doğanay'dan dayı şarkısını istedi Salih Uygun. Abileri Ömer Kutay, Baray Ayhan Kaçay ya da Baran Ayhan, Engin Kaçar, Doğan Ayhan mı? Koray Kabadayı, Barış Kurt, Gazi Yıldırım'a gelsin dedi Salih Uygun. Gökhan Doğanay'dan dayı şarkısını dostlarına armağan etti.

0: yakışmıyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yolumuza. Dünyanın neresinde olursanız olun fark etmeksizin mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Unutmayın. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın, aramayın efendim. 552-711-7490. Mustafa Yavuz Eridik kardeşle geldi. Salih Uygun kardeşimizin isteği ve aleyküm selam Salih Uygun. Ben Salih Uygun, Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısı, dostlarım Görkem Kılıç, Haydar Tatlıbal, Abdullah Tunçok, Oğuzhan Kapan'a gelsin dedi Salih Uygun. Mustafa Yavuz'dan kardeş eserini, dostlarım Görkem Kılıç, Haydar Tatlıbal, Abdullah Tunçok, Oğuzhan Kapan'a gelsin dedi. Salih Uygun, ve aleyküm selam. Abi ben Salih Uygun, abi doğum gününde bana söz vermiştin, şiir okuyacaktın. Şiirini bekliyorum şimdi. Şu işte böyle Salih, işte böyle kardeşim. Okurum be Salih. Senin canın sağ olsun. Radyonun başından ayrılma Salih Uygun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Of of.

İşte böyle, işte böyle kardeşim. İşte böyle Salih. Akşamlar olmaya görsün bir kez. Bu usu üstünde bir somun gibi tütmeye başlar. Gözümde arkadaşlar, gözümde bu dertli kentin en dertli yeri koltuk meyhanedir. Bağlasalar duramam Salih. İp de çekerim paydos dilinin çalmasını. Boşsa cebim daktilo kızlardan borç alıp derdalan parasını. Herkesten önce ben düşerim o yere. O yerdeki köşeme, yumulurum şişeme. Alışılmış bir düzendir bu bozulmaz. Daha ilk bardakta bir sökündür başlar. Her günkü arkadaşlar işe küskün, cebe dargın, yorgun argın boy verirler şöyle bir bir. Gene en başta Mehmet İspir, arkasından Zavrak İsmail ile Postacı Kemal, Hüzzam Ayrı, Teğmen Ali, emekli Nedim, derken efendim gözlerinde gülüşlerin en tatlısı, koltuğunda ney, hey gidi dünya hey, o herkesin bildiği eski spiker Doğan Ülker. Bu yerlerde harcadım Salih. Salih Uygun. İşte bu yerlerde.

pırlanta gençliğin neyse bütün varını. Düşünmedim yarını. Düşünmedim karların böyle birden bire bastırıp bizdenbire yağacağını ve bu yerlerin bizi, alın terimizi sağmal bir inek gibi sağacağını düşünmedim kardeşim, düşünmedim. Sararan yapraklarıyla geliverdi güz, sararan yapraklarıyla geliverdi güz, uçtu gençlik, çatladı nar, örtük bütün kapılar. Gayrı elden ne gelir, olan oldu, biten bitti. Orhan Veli ile Cahit Sıtkı bile bu uğurda gitti. Bu uğurda gitti Macar Mustafa ile Kerim Renda. Sebzeci Ali, Eski Ramo, Tornacı Hikmet, Balıkçı Haydar. No. Gözlerim mi doluktu? Ayıplama be Salih. Ayıplama be kardeşim. Benim de işte şurada, şuracıkta, şu kıllı göğsüm altında kanayan bir yerim var. Ama kimse bilmez, kimse bilmez kardeşim nasıl bir insan olduğumu. Akşamları böyle niçin bardaklarla boşalıp bardaklarla dolduğumu kimse bilmez. Dün yine aybaşıydı. Olmaz olsun delik geniş yamadar. Gözlerimin önünden geçtiler şöyle bir bir asık suratlı alacaklılar. Utancımdan vuramadım semtine kasapla manavın. Geçemedim dükkanı önünden bakkal Mustafa'nın. Ağlamaklı bir ah çekip yürekten, suçlu bir insan gibi saklanıp gizlenerekten gittim işime. Biliyorum Salih, biliyorum. Küfretmişlerdir gene gelmişime, geçmişime. Ama ne edersin, ne söylersin. Bu ayda veremedim ev kirasını. Ve sabah tutuşturup eline 5-10 kuruşluk yol parasını. Seni annen istiyormuş dedim. El kızını sepetledim. Ben böyle olacak adam mıydım? Böyle olacak adam mı Salih? Neyleyim? Elimden tutmadı talih. Kader böyleymiş, ne söylesem boş. İçsem şaraptan, içmesem ızdıraptan. Sarhoşum Salih, sarhoş. Rıza Polat Akkoyunlu'nun bu güzel şiiri bende yeri ayrıdır. Ünata Akkoyunlu oğlu yaşıyor, benim kardeşimdir. Epeydir de görüşemiyoruz. Güneylidir, iyi bir öğretmendir Rıza Polat Akkoyunlu. Allah rahmet eylesin. Epeydir de okumuyordum. Bu vesileyle Salih Uygun ad günün bir kere daha kutlu olsun kardeş. Hakkını helal et. Sözümüz sözdür. Biz borcumuzu Allah'ın izniyle öderiz. Allah herkese borcun ödemeyi de nasip kısmet etsin. Bu da çok önemli. Salih Uygun'un yüreğinden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Salih Uygun. Tülay Macran'dan Üzülme şarkısı kardeşlerim. Umut Can Balcı, Fatih Çapkın, Efe Açıkgöz, Erkan Mutlu Er'e gelsin dedi. Salih Uygun'un yüreğinden şimdi Tülay Macran söylüyor Üzülme. Bu şarkı kardeşleri Umut Can Balcı, Fatih Çapkın, Efe Açıkgöz, Erkan Mutlu Er'e geliyor. Benden de az önceki şiir Salih Uygun kardeşimin yüreğine armağan olsun. Sözümüz sözdü. Sözümüzü inşallah tuttuk Salih. Neyleyim Salih? Ha, içsem şaraptan, içmesem kardeş ızdıraptan. Sarhoşum Salih, sarhoş. Şiirde öyle, ben sarhoş değilim ha, haberiniz olsun. Eyvallah.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden

0: Ben takip edebilirsiniz.
1: Efendim Gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor biliyorsunuz. Her gün saat 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Ayşe Özceyran kardeşimin mesajı. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Aslan oğlum Fatih Gürsel Özceyran, annesinin onu çok sevdiğini söyler misiniz? Her zaman seninleyim annem, canımın canı, paşam benim dedi Ayşe Özceyran. Aslan oğlu Fatih Gürsel Özceyran'a bolca selamlarını, onu çok sevdiğini söyledi. Fatih Gürsel Özceyran, inşallah dinliyorsun. Ayşe Özceyran anneciğin seni çok seviyor. Her zaman dualarıyla yanında olduğunu söylüyor. Canımın canı paşam benim dedi Fatih Gürsel Özceylan'a. Efendim iyi yayınlar dileğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ali kardeşim, aslan kardeşim, aslan gibisiniz. Yaptığınız iyiliği ömür boyu unutmam. Aslan gibisiniz. Osman Kış ve Ensar ayağa gelsin. Ensar'ım abin arkanda. Aslan kardeşim, aslan gibisiniz. Yaptığınız iyiliği ömür boyu unutmam. Aslan gibisiniz. Osman Kış ve Ensar ayağa gelsin. Ensar'ım abin arkanda. Burak Ataş minik. Fatih Gürsel Özceyran ve canından çok sevdiği abisi Ömer Çelik'e selam olsun. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden ve vazgeçtiğimiz insanlara selam. Burak Ataş minik. Fatih Gürsel Özceyran'dan Ceyda Nur Şengül'e gelsin sıradaki şarkılar. Sen benim hayatımda karşıma çıkan en güzel tesadüf değil, en güzel gerçeksin. Sevdiğim can eşim Ceyda'm, iyi kim dedi kardeşimiz. Ömer Çelik panelinden gelen mesaj. Fatih Gürsel Özceyran, abisi Ömer Çelik, eş dost herkese selamlar. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden, vazgeçtiğimiz insanlarla dolu tribüncülere selam diye bir gönderme yapmış Ömer Çelik. Efendim bu ve buna benzer yani tribüncülere bunları yazmazsanız sevinirim. Diğer taraftan muhatabı olan sizi tanıyan kişiler üzerlerine alıyorlar, sonra biz arada kalıyoruz. Bu sözler yasak efendim, bilginiz olsun. Anlık söyledim, kusura bakmayın. Ali kardeşim, abi selamünaleyküm. Tekrardan kardeşlerim Osman Kış, Ensar Ayık, Hüseyin Kılıç, Barış Özgül, Yasin Yaz, Yasin Şahin, büyüklerim Can Eke, Evren Tacıroğulları, Gökhan Memiş, Görkem Çayır, Ufuk Güler, Osman Arslan, Ferdi Ulgas, Sabır Yiğit'in kılıcıdır. Ben yapılanı unutmadım. Unutan namerttir. Başım her daim dik. Buradan bütün kalbi temiz delikanlı büyüklerim ve kardeşlerime selam olsun dedi. Ali kardeşimin mesajı böyleydi. Efendim panelimiz şimdi çalacağım şarkıyla birlikte tamamen boşalmış olacak. Gönderin şarkı isteklerinizi ve mesajlarınızı, hemen yerine getirelim. Bu sakinlikten faydalanın. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce Yol Mesaj. Bizim programımızın adı bu arkadaşlar. Nereden girerseniz girin, nereden dinlerseniz dinleyin, özür dilerim, sadece buradan mesajınızı atabilirsiniz. Mediamesaj.com web sitesine girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Hafize Koza demiş ki merhabalar, Gökhan Doğanay'dan Dur Diyemem Ben şarkısını, oğlum Salih Uygun'a gelsin. Canım oğlum, seni çok seviyorum, kalbim hep seninle. Bu arada Salih Uygun acaba şiiri beğendi mi beğenmedi mi? Ya Murat abi ne ettin ne dedi bilmiyoruz tabii ki. Salih Uygun'a da bir kere daha bizden Uzun Önce Yol ekibi olarak selam olsun. Hafize Koza hanımefendinin mesajı. Merhabalar, Gökhan Doğanay'dan Dur Diyemem. Dur diyemem ben, öyle mi? Son dur diyemem ben mi? Dur diyemem. Bir diğer adı da Canın Sağ Olsun şarkının adı. Gökhan Doğanay, Dur Diyemem, Canın Sağ Olsun. Hafize Koza hanımefendiden. Oğlum Salih Uygun'a gelsin. Canım oğlum, seni çok seviyorum, kalbim hep seninle dedi Salih Uygun'a anneciği Hafize Koza'dan. Canım oğlum, seni çok seviyorum, kalbim hep seninle. Gökhan Doğanay dur diyemem armağan olsun dedi. Şarkıda Salih Uygun'a geldi. Salih Uygun selam olsun bir kere daha. Can.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Efendim, kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'da Murat İnce ile Uzun İnce Yol'dasınız. Gece devam ediyor. Mesajlarınızı mediamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 TR Ajans Bakranı'na ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazarak 552-711-7490 552-711-7490. Salih Uygun kardeşim bugün bizimle valla. Kaçın? 4-5. isteği herhalde Salih'in. Gönderelim gelsin. Bekletmeyelim kardeşimizi. Salih Uygun ve Salih kardeşimin arkadaşlarına da çokça selam olsun. Uzun İnce Yol ekibi olarak. Selamünaleyküm Murat abi. Ve aleykümselam Salih Uygun. Yıldırım Budak'tan Oğul parçası, ismini sayamadığım tüm dostlarıma, abilerime, kardeşlerime gelsin dedi Salih Uygun. Salih Uygun'un gönlünden. Yıldırım Budak'tan Oğul parçası, ismini sayamadığım tüm dostlarıma, abilerime, kardeşlerime gelsin şeklinde bir mesaj da geldi. Salih Uygun'un gönlünden bu güzel eser, ismini sayamadığı tüm kardeşlerine, dostlarına, abilerine armağan olarak geliyor. Aş Radyo'nun sesini Yıldırım Budak söylüyor. Oğul, Salih Uygun istedi, dostlarına, kardeşlerine armağan olsun.

Sibel Kılıç kardeşimin mesajı var. Sibel Kılıç, iyi yayınlar buradan her şeyime. Ramazan'a sesleniyorum. Çok özledim. Çok sıradaki en güzel parçalar bize gelsin sevgilim dedi. Sibel Kılıç kardeşim. İyi yayınlar. Buradan her şeyime Ramazan'a sesleniyorum. Çok özledim. Çok sıradaki en güzel parçalar bize gelsin sevgilim dedi. Sibel Kılıç. Ramazan kardeşim inşallah duydun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret, bilmezler.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere. Git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp

0: gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak. Seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanıp başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum, yıllardır bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin, ışık ışık yüzüme vuran. Sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen o tek sevgi içimde. Sen görebildiğim o tek aydınlık. Bir nefeste benim için al, havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsam bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor, saçlarım okşanmak istiyor, dudaklarım öpülmek istiyor, anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı, gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarın da kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok. Gündüzü yok. Gecesi yok. Yok. Yok. Anladım. Sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Hüseyin Siner'in mesajı düştü. İyi yayınlar Murat abim. Yeğenim Fatih Gürsel Özceyran. Sen benim sadece yeğenim değil, evlat gibi sevdiğim canımsın. Hayatta hep başın dik, gönlün zengin olsun. Hüseyin Siner'den yeğeni Fatih Gürsel Özceyran'a. Sen benim sadece yeğenim değil, evlat gibi sevdiğim canımsın. Hayatta hep başın dik, gönlün zengin olsun mesajı geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Kadriye kardeşimin bir mesajı var. Sevgilim Furkan Çıtras, dünya karşına geçse ben yine senin yanında dururum. Şüphen olmasın, dalıyor gözlerim, kanıyor ellerim. Sebebi yar diye yar. Furkan Çıtras'a Kadriye'den gelen mesaj şöyle. Dünya karşına geçse ben yine senin yanında dururum. Şüphen olmasın, dalıyor gözlerim, kanıyor ellerim. Sebebi yar diye yar. Efendim, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Panelimiz sakin, farkındaysanız. Murat İnce'den şiirler dinliyorsunuz bu arada. Ümit ediyorum ki beğeniyorsunuz. Gece devam ediyor efendim.

Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnakların yastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece? Ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca öylesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda deli divane yollara düşüp yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler, geceler boyunca yürümekten elin, ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni.

0: Bir gün kendimi sonsuzluğun koyuna bırakırsam, yaralı ve yenik bir asker gibi darılma, unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır, unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Duygu adamı Murat İnce.

0: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
2: Biliyor musun, senden ayrılalı sakal bıraktım. Zamanın akışına koyverdim kendimi. Gömleklerim kolalı değil artık. Pantolonum ütülü değil. Ayakkabım boyalı değil. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahları gün doğarken kalkıyorum. İlk işim bir sigara yakmak oluyor. Ve bir süre denizin hışırtısını dinliyorum. Sonra apansız sen geliyorsun aklıma. Gözlerin, dudakların, ellerin geliyor. Şimdi neredesin kim bilir? Yatağında uyuyor olmalısın. Artık beni görme rüyalarında, korkarsın. Mevsim sonbahar, malum ya. Serde de kör olası şairlik var. Boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum. Ağaçların yaprakları dökülmeye başladı. Keskin poyrazlar esiyor kuzeyden. Kuşlar durmadan göç

0: sıra düşenler oluyor yorgun ya da yaralı. Tutup okşuyorum tüylerini, gagalarından öpüyorum ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olmalı. İşte böyle. Günler, haftalar geçip gidiveriyor. Saçım sakalım birbirine karıştı. Yine de her geçen gün kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun, unutamayacağımı bile bile seni unutmaya çalışıyorum.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol.

0: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce yol devam ediyor.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Duygu adamı Murat İnce.
0: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.
3: Uzaktan, uzaktan seviyorum seni. Kokunu içime çekmeden, saçlarını okşayıp sevmeden, bir kere dokunup göremeden, uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Böyle de güzel sevgilim, böyle de umutlu şey

0: seni sevmek. Gecelerime ay olup düşüyorsun. Bütün karanlıklarımda yine sen varsın. Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Benden göndermeye kıyamıyorum seni. Ah, içimin mavi denizi. Kıyamıyorum sana. Nefretin de bir sonu yok mu? Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Sahiden bir yolu yok mu? Sana çıkan bir sokak, bir cadde yok mu? En büyük hazinelerimizi kaybediyoruz. Görmüyor musun? Dünyadan geldik, geçiyoruz uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Keşke kalbimin üstündeki o takdirlere ve sana söylediklerime inandığın ilk gün gibi yeniden söylesek türkülerimizi, yani en baştan o ilk merhaban gibi olsa her şey ve ben seni eskisi gibi yakından, yakından sevsem. Yakından sevsem.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Duygu adamı Murat İnce. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Beni burada arama. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölüm özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa, oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Bökdüze'yi, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın anne. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma. Saçlarıma, saçlarına yıldız düşmüş, koparma, ağlama anne. Ne garip duyguş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kız babana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek. Gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek... Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma. Ağlama anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, özlem benim, hasret benim. Bekle beni anne, bekle beni. Bir sabah çıka gelirim, bir sabah anne.

Bacını süpürmek için açtığında kapını, adı başka, sesi başka, nice yaşıtım, koynumda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: Orada günler geçmez deme, içime sancı doğuruyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğuruyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne.

kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

0: Nefesinden tutsam dünyanın kopmuş gidip güzel gün.
1: Evet sevgili dostlarım, gecemiz biraz sakin ilerliyor. Son çeyrekteyiz. Gamzeli Yarim'in gelen mesajı var. İsmail'e ben sana kaç defa yalan söyledim bir düşün. Peki sen bana. Dünya malında zaten gözüm yoktu. Bazı hayallerimden de vazgeçtim ve konu tamamen kapandı diyor Gamzeli Yarim İsmail'e. Ben sana kaç defa yalan söyledim bir düşün. Peki sen bana. Dünya malında zaten gözüm yoktu. Bazı hayallerimden de vazgeçtim ve konu tamamen kapandı sisteminde bulunuyor Gamzeli İsmail'e. Yağmur Canon, Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a. Sevgili Canom, Hasom, umarım o mesajı bana ilettikten sonra daha iyisindir. Umarım üzerinden yüklerin kalkmış, kendini daha mutlu, daha huzurlu hissetmişsindir. Demiştin ya, zaten istediğim ve çabaladığın şey tam olarak buydu. Bunu diyebilmek için gerçekten bunu sana yaşatmış ve yaşatırken de asla sana acımamış birine söylemiş olman gerekli. Ama içim ve vicdanım her zaman olduğu gibi yine öyle rahat ki benim hiçbir zaman senden vazgeçme, senden soğumuş olma, seni artık hayatımdan istememe, bunun gibi şeyler. Bunun gibi şeyleri ben diyor önce asla yaşamadım. Bunu söyleyeyim, böyle şeyleri ben yaşamadım. Yaşamış olsaydım zaten senden çok uzun zaman önce kopmuştum. Neyse, devamını yarın 14'te ara konuşalım Yağmur.

Bazen mutluluk sevdiğinin yanında oturmak değildir. Onu uzaktan düşünürken bile yüzünüzde bir tebessüm oluşmasıdır. Bir şarkıda onu bulmaktır, bir kokuda hatırlamaktır. Gece herkes sustuğunda kalbinizin hala onun adını güzel söylemesidir. Çünkü gerçek sevgi insana yalnızca birini sevdirmez, hayatta sevdirir. Ve insan gerçekten sevildiğini hissettiğinde dünyanın bütün yükleri biraz hafifler. Bir insanın varlığı başka bir insanın yüreğine yuva olduğunda mutluluk tam da orada başlar.

Bazen aşk birlikte geçirilen saatlerden çok birbirini düşünürken geçen sessizlikler de büyür. Sevdiğin uzaktadır belki ama onun iyi olduğunu bilmek bile içini huzurla doldurur. Bir mesajını, bir telefonunu beklersin, bir sesini, bir iyi geceler deyişini ve o küçücük cümle koca bir geceye ışık olur. Çünkü bazı insanlar vardır, yanında olmadıkları halde sana kendini yalnız hissettirmezler. Kalbinin içinde bir yerleri vardır ve insan sevdiği o yerde olduğu sürece dünyanın en uzak köşesinde bile kendine bir mutluluk bulabilir.

0: kadar, sokağın tavanı kadar.
1: Kadriye, sevgilim Furkan Çıtraz, bazen tek bir sarılmaya sığacak kadar büyüyor özlemim. Bazen de hiçbir cümle anlatmaya yetmiyor. Seni ne kadar sevdiğimi Furkan'ım dedim. Kadriye, sevgilim Furkan Çıtraz, bazen tek bir sarılmaya sığacak kadar büyüyor özlemim. Bazen de hiçbir cümle anlatmaya yetmiyor seni. Ne kadar sevdiğimi Furkan'ım dedi Kadriye kardeşim. Size hala geliyor mesajlarınız. Helal size be. Varsa atın mesajlarınızı arkadaşlar, buradayım. Nasıl atacaksın? Hemen mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Bugün pazartesi, bir sessizlik var ya, Allah'tan hayırlısı.
0: Ayrılıklar gelir çatar,

Ya sokağın tavanı kadar. Bazen insanın mutluluğu bir çift gözün kendisine sevgiyle bakmasında saklıdır. Ne büyük sözler gerekir, ne gösterişli vaatler. Bir kendine iyi bak, bir seni bekliyorum. Bir, bugün de aklımdasın, yeter. Çünkü sevgi gösterici sevmez. Gerçek aşk sessizdir ama insanın ruhunda büyük bir gürültü koparır. Kalbinize bir dokunduysa onun kıymetini bilin. Çünkü hayat herkese sevilecek bir kat çıkarmaz, biliyor musunuz? Ve bazen bir insanın size verdiği en büyük mutluluk, bu dünyada beni gerçekten düşünen biri var diyebilmektir diye düşünüyorum.

Bazı sevgiler vardır canlarım. İnsanın yarasına dokunmaz sadece. Yarasını unutturur. Bir insan gelir hayatınıza ve yıllardır taşıdığınız yorgunluk onun bir bakışıyla biraz hafifler. Sesinizi duyarsınız. Ya da sesini duyarsınız, düzeltiyorum. İçinizde fırtınalar diner. Adını duyarsınız. Kalbiniz yıllardır beklediği bir yere dönmüş gibi olur. İşte aşk bazen budur. Dünyanın size çok gördüğü huzuru bir insanın varlığında bulabilmek. Ve eğer bir gün sevdiğiniz insanın gözlerine bakıp ben burada kendimi tamamlanmış hissediyorum diyebiliyorsanız, biliniz ki siz yalnızca aşık olmamışsınızdır. Bir kalpte kendinize yuva bulmuşsunuzdur.

Özgür Düğlekar ve arkadaşlarına selam olsun. Zeki Altındal ve arkadaşlarına selam olsun. İbrahim Enes Karakaya, Murat Turan selam olsun. Yasin Can Polat, Can Polat Yasin bugün aramıza katıldı. 21-22 aralığında yayınlarımızın sponsoru Can Polat Yasin selam olsun. Hasan Ali Kılıç kardeşimize selam olsun ve dostlarına bolca selam olsun. Hasan Ali Kılıç'ın bütün dostlarına, kardeşlerine çok selamı var. Müslüm Tekin, Belirhan Akşor, Mamiş, Veysel Subaşı, Yasin Şahin, Burak Bilgin, Sipan Aydın, Kenan Başıbütün, Nurşen Kaya, Güralp, Mete Çakmak, Baki Mamak, Ayhan, Bülent Yakışıklı, İdris, Mevlüt Çakır, Nihat Dilek, Yusuf Gökdeniz, Gökhan, Tolga ve İbo'ya sevgili Hasan Ali Kılıç kardeşimin bolca selamları var. Üzerimde kalmasın. Ve ismini sayamadığı bütün dostlarına Hasan Ali Kılıç'ın çok selamı var. Geceyi ufaktan bağlayalım değil mi arkadaşlar? Herhalde uyudunuz bugün erken. Hafta sonu çok mu eğlendiniz? Tabii benim gibi maraba değilsiniz. Ay ay. Hey, hey, hey. Bazen insan sevdiğine kavuştuğunda değil, onun da kendisini özlediğini bildiğinde mutlu olur arkadaşlar. Çünkü sevilmek var ya, başka bir şey ya. İnsan ruhuna dokunan en güzel duygulardan biri. Birinin seni merak etmesi, sesini duymak istemesi, uf. Gecenin bir saatinde aklına gelmen mesela, bugün nasılsın diye sorması. Bunların hiçbiri küçük şeyler değil arkadaşlar. Çünkü sevgi büyük sözlerde değil, küçücük şeylerin içinde kendini belli eder ve insan bir gün dönüp hayatına baktığında en çok da kendisine iyi gelenleri hatırlar. Fakat burada bir şey söyleyeceğim. Ne acıdır ki en çok sevene de en büyük acıyı çektirir. İnsan çok sevildiği yerde ya da çok sevildiğini hissettiği o duyguda, ne bileyim, biraz da nankör mü? Ha? Çok sevenin sevilende değeri olmuyor ya. Hani o çok seviyor ya seni. O çok seven, o deliler gibi seven, o senin için her şeyi göze alan var ya, onun kıymeti niye olmuyor? Ha? Niye? Hadi bakayım. Yalansa yalan deyin. Vallahi çok sevenlerin kıymeti olmuyor. Sevilmeyi bilmiyor muyuz? En çok da kendisine iyi gelenleri hatırlar dedik ama bir insanı, bir gülüşü, bir sesi ve içinden geçen o güzel cümleyi, iyi ki seni sevmişim. İşte bazı aşklar insan hayatına sadece mutluluk getirmez, hayata yeniden inanmayı öğretir. Bu benim çizdiğim toz pembe tarafı yayında anlattığımın, ama gerçeği az önce söyledim. Çok acı, çok sevenin çok değeri olmuyor maalesef.

Efendim panelimi kontrol ettim. An itibariyle mesajlarınız yok ya da bir isteğiniz yok. Hakkınızı helal edin. Geceyi bağlıyorum. Göndermeyin. Gönderirseniz yarın akşam 19'da biliyorsunuz yayınımız. O saatten itibaren yaparız. Bu gece aşkı konuştuk biraz. Ama yalnızca kavuşmayı değil ha. Bir insanın başka bir insana iyi gelmesini de konuştuk. Bir sesin geceyi güzelleştirmesini, bir tebessümün bütün yorgunluğu alıp götürmesini mesela. Uzakta olan birinin bile kalbinize nasıl bu kadar yakın olabildiğini konuştuk. Ve belki şunu anladık. Aşk her zaman yan yana olmak değildir. Bazen kilometrelerce uzakta olup aynı duyguda buluşmaktır. Birbirini merak etmektir, beklemektir. Kırıldığında bile sevgiyi incitmemektir. Ve en güzeli bir insan...

İnsanın hayatına girip ona iyi ki varsın dedirtebilmektir. Dostlarım, eğer hayatınızda sizi gerçekten seven biri varsa onu sıradanlaştırmayın. Bir gün herkes gider ama bazı insanların bıraktığı sıcaklık insanın içinde ömür boyu kalır. Seviyorsanız söyleyin, özlediyseniz arayın, sarılabiliyorsanız sarılın. Çünkü hayatın en acı tarafı sevmek değil, sevdiğini söylemeye fırsat bulamamaktır. Bu gece kalbinizde kimi taşıyorsanız ona güzel bakın.

0: Allah'tan sevin ve eğer yollarınız uzunsa umudunuzu kısa tutmayın. Çünkü gerçek aşk mesafelerle değil, kalplerin birbirine ne kadar sadık kaldığıyla ölçülür. Gecenin sonuna bir cümle bırakalım. Hayat bana yeniden başlama hakkı verseydi yine seni arar, seni bulduğumda yine aynı kalpte yuva kurardım. İyi geceler gönül dostlarım. Yüreğinizde sevgi, gözlerinizde umut, hayatınızda sizi gerçekten seven güzel insanlar eksik olmasın. Ve unutmayın, insanın bu dünyadaki en güzel şansı kendisine iyi gelen bir kalbe rastlamaktır. Hep sevgiyle kalın, haklarınızı helal edin. Benden yana helali, hoş olsun. Yayınımız arkadaşlar maalesef bir kere daha sona erdi. Haklarınızı helal edin. Benden yana helali, hoş olsun. Hoşça kalın canlarım. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileklerimle 19'da. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Kardeşim Ahmet Güngör'e de selam göndersek. Abi ben Ali Memiş dedi. Ali Memiş'ten de bir selam olsun. Kardeşi Ahmet Güngör'e selam göndersek. Abi Ali Memiş dedi. Kardeşim Ahmet Güngör'e de selam göndersek. Abi ben Ali Memiş. Ali Memiş eyvallah. Efendim bir kere daha Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

gittikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasıl da geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır tır ama her söze de kanma.